Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağır.

dökülsem dudağından. Yıkıldım kaldım çıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak.

Ne yapıyorsun? Ya bir saniye dinler misin?

0: akşam teşekkür ederiz.
1: Bütün alkışlarınız değerli müzisyen dostlarıma.
2: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: ben geldim.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: The number you have dialed is not available at present.

koşarak olmuyor hiçbir şey. Sızmak da durduramıyor aynı şey. Hangimiz karlı, hangimiz

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersa Üner açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süper Staraj'da Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

Siz de en sevdiğiniz video klip Dream.on'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle

0: kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.
2: Benim kardeşim nerede? Nerede lan?
3: Aras!
2: Yalan söylüyorsun lan.
3: Aras!
4: Dünya sizin için böyle bir yer değil mi? Böyle yalan pişmanlıklarınızla, sahte vicdan muhasebelerinizle kendinizi rahatlattığınız, hiçbir şey için bedel ödemediğiniz kocaman bir oyun yeri. Oyuncaklarınızda bazen birinin gururu, birinin hayalleri, birinin canı.
5: Bizimle ilgili her şeyi bulmuş. O çocuk kardeşini bulana kadar durmayacak.
6: Eğer iki kardeşin bir araya gelmesine engel olmaya kararlıysanız, Aras ve Teoman'ın uzak kalmalarını sağlamanız gerekir.
7: Bu meseleyi kökünden halletmeliyiz.

0: Birini ellerimle öldürmemi bekliyorsunuz Şebnem.
1: Sırası gelen gider.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.

0: Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
2: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
3: Arkadaş harbi güzel.
4: Açmayalım hiç konu.
3: Her dünyayı sen.
2: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl

0: 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Özgürlük ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suca Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan Melek Mosso ve Murat Boz ikilisiyle açıyoruz. Sürpriz bir düetle karşımıza çıktılar. Kolay değil de bu hafta 4 basamak gerilediler ve 20 numaraya yerleştiler.

19 numarada karşımıza bir yeni giriş çıkıyor. Türkçe pop'un en güçlü söz yazarlarından olan Gökhan Tepe. Tatlım parçasıyla yepyeni bir tekli çıkarttı ve bu hafta listemize 19 numaradan giriş yaptı. Sana

Top 20 listemize yeni bir girişle devam ediyoruz. 18 numarada yüksek temposu, pozitif enerjisiyle Bahadır Tatlıöz çıkıyor karşımıza. Tam aşk mevsimi bu hafta 18 numaradan giriş yaptı listemize. Senle olmayan yatakta uykuya dalınca düşle.

Geldik top 20 listemizin 17 numarasına. Funda Arar'ı görüyoruz. Yepyeni albümü olan Tüm Şehir Duydu'nun ilk habercisi olarak yayınladı. Bana Bir Gülümseme Ismarla. Listemize geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı. Bu hafta ise bir basamak yükseldi ve 17 numaraya yerleşti.

Geldik top 20 listemizin 16 numarasına. Karşımıza romantizmi, aşkı bir araya getiren Yalın çıkıyor akşamüstü parçasıyla. Bu hafta listemizde 16 numarada yerini aldı.

Büyüme listemizin 15 numarasındayız ve Türk müziğinin sevilen seslerinden olan Aleyna Tilki'yi görüyoruz. Kırlar albümünde yer alan Niyetim Saf parçasına sonunda harika bir kliple taçlandırdı ve geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı. 19 numaradaydı. Bu hafta ise 4 basamak yükselerek 15 numarada yerini aldı.

Geldik listemizin 14 numarasına. Karşımıza Sıla çıkıyor. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran parçası bu hafta listemizde 6 basamak gerileyerek 14 numaraya yerleşiyor. Daha

13 numarada karşımıza Derya Ulu'dan yepyeni bir ayrılık hikayesi çıkıyor. Aşk acısı çeken kadınlara ilham olan Derya Ulu bu hafta listemizde 6 basamak geriledi ve 13 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizde zirveye adım adım ilerlerken geldik 12 numaraya. Karşımıza Umur Doma çıkıyor. Müziği yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak kullanıyor. Zor parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak yükseldi ve 12 numaraya yerleşti.

bir numarada karşımızdan Zeynep Bastık çıkıyor ve yaza bomba gibi giriş yapan bir parçayla Misafir bu hafta listemizde 5 basamak gerileyerek 11 numaraya yerleşiyor.

0: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşim, gündüz güneşim. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Top 20 listemizin tam ortasındayız. 10 numarasındayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada karşımıza İrem Derici çıkıyor. Olay Mahalle albümünün İlk parçasını yayınladı. Durum çok acil. Bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselerek 10 numaraya yerleşiyor.

Fantezi müziğin son zamanlardaki popüler isimlerinden Serkan Nişancı, Eller Üzer parçasıyla listemize girdiği ilk günden beri yükselişte. Bu haftada bir basamak yükselerek 9 numaraya yerleşiyor.

20 listemizin 8 numarasındayız. Karşımıza Tantaşçı çıkıyor. Gidişat parçasıyla yazın en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday. Ve bu hafta listemizde 4 basamak yükselerek 8 numaraya yerleşiyor.

Pop alternatif tarzın sevilen gruplarından olan İkilem ve Türk pop müziğin sevilen sanatçılarından Tuğba Yurt ikilisinin İçiyorum Ederimize parçası bu hafta listemizde iki basamak geriledi ve 7 numaraya yerleşti.

Aşkta korkaklar ölür ama kalpte yeni aslanlar doğuyor diyor Berkay. Aslanlar doğuyor parçasıyla bu hafta listemizde tam 5 basamak yükseldi ve 6 numaraya yerleşti. Madem

Top 20 listemizin 5 numarasındayız. Adım adım zirveye doğru ilerlerken karşımıza Blok 3 çıkıyor. 3. stüdyo albümü, Kayıp Persona albümünün de Kayıp Kalp parçası. Bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükseldi ve 5 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizde geldik 4 numaraya. Zeki Arkun ve Simge ikilisi çıkıyor karşımıza. Yeni biri geçtiğimiz hafta 3 numaradaydı. Bu hafta bir basamak geriledi ve listemizin 4 numarasına yerleşti.

Geldik listemizin 3 numarasına. Mabel Matiz'den yeni albümün ilk sesleri geldi ve geçtiğimiz haftada zirvenin ortağıydı. Bu hafta bir basamak geriledi ve 3 numarada yerini aldı.

Top 20 listemizin 2 numarasına geldik. Zirvenin ortağına geldik ve Elif Buse Doğan çıkıyor karşımıza. Yangın Yeri parçasıyla bu yaza bomba gibi düştü. Ben de çok severek dinliyorum ve bu hafta 2 basamak birden yükselerek 2 numaraya yerleşti.

20 listemizin bir numarasındayız. 3 haftadır üst üste zirve onlara ait. Manifest grubu ve Ajda Pekkan ikilisi hileli parçasıyla bu haftada bir numaradalar. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Evet.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
3: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri, markanın değeridir.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Klipsiz'den yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsiz'den her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Dilim Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klip sizden de müzik dünyasının güçlü seslerinden Servet İnal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ya sizi tanımaya başlamadan önce aslında bu müzik dünyasına girişiniz nasıl başladı onu merak ediyorum.
1: Müziğe başlamam tabii çocukluktan gelen bir heves. Orayla başladım. Profesyonel adımları 22-23 yaşından sonra tamamen atmış oldum. Ondan öncesi hep eğitimdi. İşte eğitimlerimizi aldık. Gitar dersimiz, ses eğitimimiz. Sonrasında da sahnelerle başlayıp devam etmeye başladık.
0: Peki amatör olarak ilk elinize gitar mı aldınız? Ya da ailede var mıydı bir enstrüman çalan?
1: Şöyle, evet, gitarla başladım. İki tane de dayı müzisyen. Evet,
0: işte bu...
1: onlardan geliyor.
0: Kesinlikle ailede olması çok büyük bir
1: evet.
0: etki. Yani gelen konuklara genelde bu soruyu sorduğum zaman aileden geldiğini söylüyorlar gerçekten. Bu güzel bir şey gerçekten de yani.
1: Tabii.
0: Peki kariyerinin başındaki Servet İnal'la bugünkü Servet İnal arasındaki fark nedir?
1: Büyük bir fark var. O farkı zaten daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ya ilk başladığımızda normal kafelerde sahne alarak başladık. İlk 2013 yılında aslında bir şarkım vardı benim.
0: Evet, Yalan Olmuş Aşk.
1: Hayır, ondan da öncesi var ama o bir karma bir albümün içindeydi. Tek bir şarkı.

0: ile yer aldım. Yalan Olmuş Aşk'ı 2018'de yaptım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Peki ilk şarkınız nasıldı?
0: Evlenelim diye bir şarkı.
1: Evlenelim.
0: Biraz hareketli, tempolu bir
1: Var
0: şarkı.
1: mıdır onda bir hikayesi?
0: Aslında hiçbir hikayesi yok onun. Öyle besteler yapıyordum. O hoşuma gitti. Ritmik olarak da hoşuma gitti. Sonra bu projede yer alır mısın dediklerinde o şarkıyla girdim.
1: Ha, süper
0: Evet.
1: olmuş.
0: İlk profesyonel çalışmam oydu.
1: Ya, ama onun öncesinde de sürekli aslında yazıyordunuz.
0: Tabii.
1: Peki o zaman
0: Yazıyordum.
1: yeri gelmişken onu da sorayım. Yazarken böyle etkilendiğiniz şeyler var mı? Yani yoksa yaşadıklarınızdan mı, dışarıdan mı etkilenirsiniz?
0: Dışarıdan daha çok izlerim, iyi izlerim. Dışarıda gördüklerimi, yaşanmışlıkları kaleme alabiliyorum.
1: Aa, bu süper bir şey ya.
0: Evet.
1: Harika bir yetenek gerçekten. Yalan Olmuş Aşk da o şekilde. Değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki de.
1: Yani bir yaşanmışlığın üzerine yazılmış bir
0: Evet.
1: şarkı aslında.
0: Evet.
1: Hikayesini dinlemek isteriz senden.
0: Şarkı İstiklal'i anlatıyor. Taksim'i anlatıyor. Orada yaşanmış bir olay. Yani orada geçen bir ayrılık konusu. Zaten sözlerde şey diyor. Yaşanmamış olsun, arkadaş kalalım diyorsun. Bu konunun üzerine ben de bunu kaleme aldım.
1: Ya çok da güzel olmuş. Yani sizin anlatamıyorum diye yeni çıkış yaptığınız bir parçanız var
0: Evet.
1: aslında. Çok da güzel olmuş. Ağzınıza sağlık.
0: Zaten şöyle de bir durum var. Aslında ben gerçekten anlatamıyorum. Ya da insanlar anlamak istemiyor. Ben de bu şekilde şarkılarla dile getiriyorum.
1: Şarkının sözleri Akın'a ait sanırım,
0: Evet.
1: değil mi? Ama
0: Evet.
1: siz zaten bir şarkı yazıyorsunuz, yani bestecilik de var sizde. Peki Anlatamıyorum parçası sizin kariyerinizde nasıl bir dönüm noktasında duruyor?
0: Anlatamıyorum şarkısı ilk çıktığı günden beri severek dinleyerek severek dinlerdim ve söylerdim. Sahnelerimde çok söylerdim ve çok da istek alırdım. Bir ara hatta adım Anlatamıyorum diye çıkmıştı. Ben de en son dedim şarkıyı alayım. Akın'la görüştük. Aldım şarkıyı. Tabii bir iki yıl kadar beklettik hayata geçirmek için. Ondan sonra da kaydımızı yaptık, klibimizi çektik.
1: Peki dinleyenlerden, yani şarkıyı tamam sahnelerde söylüyordunuz, işte büyük ilgiyle
0: Evet.
1: dinliyorlardı, ama şarkıyı çıkarttıktan sonra nasıl dinleyicilerinizden bir tepki aldınız?
0: Çok güzel.
1: Çok
0: Tepkiler çok
1: güzeldi, değil
0: güzel.
1: mi?
0: Evet. İyi de bir izlenme oranına geldik diye tahmin ediyorum ben. Tabii amacım daha ilerisi. Onun için devam edeceğiz. Gayet de iyi gidiyor.
1: Çok güzel. Önümüzdeki süreçte dinleyicilerimiz neler bekliyor Servet İnal'dan?
0: Şu anda hazırladığımız, çalışmalarını yaptığımız bir şarkımız daha var. Sözleri bana ait değil. Ama çok güzel bir şarkı. Uğur Onur diye bir kardeşime ait sözleri. Onu şu an çalışıyoruz ve çok da güzel, hareketli bir temposu var ama duygusal bir şarkı.
1: Peki size göre kendi şarkınızı yapmak mı, yoksa başkasının şarkısını farklı şekilde seslendirmek mi daha önemli sizce?
0: Şimdi bazı sanatçı arkadaşlarım da şey diyor bana sana, kendi bestelerinden yap diyor ama ben oraya takılı bir insan değilim. Benim bestemi başkası da okuyabilir, ona daha iyi yakışmıştır. Ben bir şarkıyı duyduğumda hoşuma gitmiştir, ben onu okuyabilirim. Bence böyle olmalı. Var yine kendi bestelerimden ama mesela o şarkı çok hoşuma gitti.
1: İşte
0: Ben onu yapmak istiyorum.
1: evet, bazıları da risk olarak görüyor aslında kendi şarkını piyasaya sürmeyi.
0: Yani benim için değişebilir yani. Karşı taraftaki şarkı benim daha hoşuma gitmiştir, onu okurum. Başkasına da benim şarkım iyi gelmiştir, o da onu okur.
1: Peki orijinalinden, yani yapılmış olan şarkının üzerine tekrardan okuduğunuz zaman onu farklı bir tarzda, işte benim tarzım bu, ben bu şekilde okumalıyım deyip onu farklılaştırıyor musunuz?
0: Tabii ki de.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Asıl önemli olan şey o
0: Tabii.
1: aslında.
0: Evet.
1: O zaman
0: Kendi
1: kısa bir
0: tarzım.
1: o mu bu mu yapalım mı beraber?
0: Tabii.
1: Stüdyo mu, canlı performans mı?
0: Canlı performans.
1: Akustik yorum mu, yoksa orkestra ile bir yorum mu?
0: Orkestra.
1: İlk şarkını yazmak mı, yoksa şu anki şarkını yorumlamak mı?
0: İlk şarkımı yazmak.
1: Duygusal şarkılar mı, hareketli şarkılar mı?
0: Duygusal.
1: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı, yoksa başkasının sözlerini kendi yorumunla sahnede yaşatmak mı?
0: Bu soruyu tekrar alabilir miyim?
1: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı, yoksa başkasının sözlerinle kendi yorumunu katmak mı?
0: Kendim yazmam.
1: Kayıt süreci mi, yoksa klip çekimi mi?
0: İkisi de.
1: İkisi de
0: Evet, ikisi de
1: zevkli, değil mi?
0: zevkli.
1: Peki sizin şarkılarınızda klip çekiminde nasıl geçti? Neler yaşadınız? Çok ya, yani keyifli olduğunu düşünüyorsanız.
0: Anlatamıyorum'dan bahsediyoruz tabii.
1: Evet.
0: Ava'da çektik klibi. Gayet keyifli geçti. Erkan Nas'la çalıştık. Erken saatlerde gittik. Hava biraz soğuktu ama
1: Zor
0: güzel,
1: da
0: keyifli
1: geçmiştir.
0: geçti, evet.
1: Yani o işte kostümdür, işte
0: Evet.
1: havanın durumudur falan kötü etkilese bile ama
0: Ki...
1: kliple stüdyoyu, kayıt sürecini eşdeğer tutacak kadar keyifli demekti,
0: Tabii
1: değil
0: ki de
1: mi?
0: yani şimdi şarkı yaparken stüdyodan sonuç nasıl gelecek? En son onu bekliyoruz. Şarkı geldikten sonra klip. Montajdan sonra nasıl olacak? İkisi bir araya
1: Değil mi?
0: gelince hani evet değmiş, uğraştığımıza değmiş diyoruz.
1: Devam ediyorum o zaman. İlham almak için gözlem yapmak mı, yaşanmışlıkları şarkıya taşımak mı?
0: Ben gözlemciyim.
1: Gözlemci. Solo performans mı yoksa düet mi?
0: Solo.
1: Hiç düet düşündünüz mü?
0: Düşündüm aslında. Hatta bu yeni yapacağım şarkıda bir düet düşündüm. Ama solo her zaman kendi tercihim yani.
1: Şarkıyı yazmak mı yoksa şarkıyı sahnede hissettirmek mi?
0: Hissettirmek.
1: Hissettirmek.
0: Tabii ki
1: O
0: de.
1: zaman şöyle de bir soru ben eklemiş olayım. Şarkıyı yap yani bir şarkı çıkartmak mı yoksa sahnede olmak mı? Yani şarkı çıkartmak mı sahnede olmak mı diye bir soru yönlendirmiş olayım. Çünkü sizde aslında
0: Sahnede
1: sahne
0: olmak.
1: sevdasını
0: Evet,
1: gördüğümü
0: sahne.
1: söyleyecektim ben de. Sahnede çok büyük bir keyif
0: Tabii
1: alıyorsunuz.
0: ki de.
1: Peki orada geri dönüşler nasıl? Sahneler nasıl geçiyor? Eminim ki çok yorucudur.
0: Güzel bir çevremiz var, sevenlerimiz var. Ben de keyif alıyorum. Sahne saatlerimi uzattığım da çok olur bununla beraber. Çünkü keyif alıyorum, o yüzden de uzatırım. İstekleri alırım, hiçbir isteği geri çevirmemeye çalışırım falan.
1: Ya.
0: Öyle de bir yönüm var.
1: Süpermiş. Yani sizin dinleyicileriniz çok şanslı o zaman.
0: Evet.
1: Peki bir soru daha soracağım size. Bu anlatamıyorum parçasını çıkartmaya karar vermeden önce yani bu şarkıyı söylesem mi demeden önce aklınızda başka şarkılar var mıydı?
0: Yoktu aslında. Kendi
1: Ha.
0: yazdıklarım vardı ama bu anlatamıyorum hem aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Hani hep tartıya koyduğumda anlatamıyorum yapmam lazım demiştim.
1: Çok güzel. Peki şu an müzik dünyamızda aslında çok fazla farklı sanatçılar, farklı müzik türlerinin de olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla bir yapı var bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz müzik türleri nerededir? Şu günümüzdeki müzik türlerinden bahsediyorum tabii.
0: Ya ben pop rock, kendi tarzım da o ve o sanatçıları dinliyorum. Biraz da gündemdekileri değil, herhalde geçmiştekiler.
1: Peki var mıdır
0: Özellikle
1: yani
0: doğumsal.
1: idol olarak gördüğüm, işte örnek aldığım ya da severek dinlediğim de olabilir tabii ki. İsim
0: Fethi
1: söyleyebilir
0: Açan'ı
1: misin?
0: çok severim, Kıraç
1: Evet.
0: severim, Haluk Levent severim. Yani birçok isim var tabii. Hakan Altun, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe.
1: Çok güzel.
0: Bir sürü isim var tabii
1: O
0: böyle.
1: zaman şimdi sizinle çok keyif aldığım bir bölüm bu. Cümleyi tamamla bölümüne geçelim.
0: Evet.
1: Ben size soracağım, siz de cümlenin devamını getireceksiniz.
0: Peki.
1: Müzik benim için.
0: Aşk.
1: Şarkı yazmak beni.
0: Mutlu ediyor.
1: Sahneye çıkmak bana nokta nokta hissettiriyor.
0: Çok iyi hissettiriyor.
1: İlham aldığım anlar genellikle.
0: Gözlemlediğim kişiler.
1: Sözlerimle insanlara dokunmak beni.
0: Çok mutlu ediyor.
1: Kayıt stüdyosu benim için.
0: Sıkıcı.
1: Ha gerçekten mi?
0: Evet.
1: Ya
0: Kayıt
1: sıkılıyor
0: süreci.
1: musunuz?
0: Şöyle çünkü canlı performans gibi değil. Sürekli şarkının üzerinden geçiliyor, ediyor ya o sıkıcı geliyor
1: Ha.
0: artık.
1: Sıkıcı ve yorucu olsa
0: Yani
1: gerek,
0: 50 sefer aynı şarkıyı
1: değil
0: tekrarlıyoruz.
1: mi? Canlı performans izlemek bana nokta nokta ilham veriyor.
0: Ha, arada pardon canlı performans izlemek.
1: Bana ilham veriyor nokta nokta. Çok ilham veriyor. Çok da ilham
0: Evet.
1: vermiyor gibi.
0: Evet,
1: Veriyor mu ilham?
0: evet.
1: Ya
0: Direkt
1: başkasının canlı
0: içindeyim şu an artık. Evet,
1: performansı.
0: ilham.
1: Evet. İlk şarkımı yazdığım an nokta nokta hissettim.
0: İlk şarkımı yazdığım an yani çok keyifli hissettim. Çünkü kendi şarkımı yapmıştım.
1: Dinleyiciyle buluşmak benim için.
0: Çok keyifli.
1: Müziğin gücü bana.
0: Müziğin gücü bana. Müziğin gücü bana hep destek veriyor. Onunla beraber çok ileriye gideceğime inanıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Peki bizi gelecekte farklı türde şarkılarla karşılayacak mısınız? Bize farklı türde şarkılar bekliyor mu? Yoksa
0: Şu
1: dediğiniz gibi
0: an,
1: işte ben popçuyum
0: evet.
1: kıvamında mı devam edeceksiniz? Yoksa farklı şeylerde görüp şaşıracak mıyız?
0: Aslında bu bir sürpriz olacaktı. Madem öyle şu an
1: O zaman
0: açıklayayım ben
1: alalım.
0: bunu. Ters köşe geliyor. Pop rock tarzım ama ters köşe biraz arabesk tarzında ya. Gibi ama güncel ritimlerle.
1: Evet aslında güncelde de bunu çok fazla görmeye başladık.
0: Evet.
1: Bu çok arabesk da çok da güzel oluyor. Ben de çok severek dinliyorum. Hı-hı. Bence şu dönem içinde bazen vardır ya böyle bir şey çıkar ve devamında fazlasıyla olur ve severiz de. Hı-hı. Yani böyle bir şey patlar. Aynı şey mesela dizilerde de olur. Bir şey çok sevilir ve devamında o tarz diziler çekilir. Hepsi de severek izlenir gibi bir durum. Şu anda da galiba öyle bir dönemdeyiz. O tarz şarkıların sevildiği bir dönemdeyiz.
0: Şair yeni nesil arabesk dediğimiz bir... Dediğim gibi sözlerini yazdığı şair arkadaşım. Hı-hı. Sözlerine çok güveniyoruz. Müziği de çok başarılı. O yüzden dedim yani kendi şarkım olması şart değil. Hı-hı. O şarkıya çok güveniyoruz. Ve bir ters köşe olacak. Birkaç arkadaşa altyapısını da dinlettik. Hı-hı. Beğeniyi aldık. Onların çünkü yorumları önemliydi
1: yine
0: bizim için.
1: Yine bir tekli mi geliyor?
0: Tekli, evet.
1: Tekli olacak.
0: Evet.
1: Hiç albüm düşünüyor musunuz peki?
0: Hayır, tekli olarak gideceğim. Tekli yani olur. Bu yıl tekli olarak gideceğim. Çünkü birkaç tane daha yapacağım.
1: Süper. Bu yıl evet, birkaç tane birkaç daha bizi tane daha yapacağım. Evet. Süper. Peki aralarında kendi şarkınız da olacak mı?
0: Olacak. Evet.
1: Aa, çok güzel. Kendi aslında albüm olacak. Gibi bir şölen...
0: gibi ama parça parça gelmiş evet. Olacak. Single olarak gelecek, evet.
1: Peki son zamanlarda bu yapay zeka ile şarkı oluşturma, hı-hı, ya da şarkı sözü yazma gibi olan duruma nasıl bakıyorsunuz? Ya da şarkı yaparken bunları kullanıyor musunuz?
0: Basit bir sistem tabii. Hı-hı. Yok, kullanmıyoruz yapay zekayı ama basit bir sistem. Çünkü var olan şeyi yapıyor aslında yapay zeka. Var olan sesleri kullanıyor. İşte internet üzerinden bulduğu şeyleri kullanıyor. İşte kayıttaki gibi. Basit bir sistem tabii. Emek yok karşılığında.
1: Yani buna bakış açınız sıcak, açısına, sıcak bakmıyorsunuz.
0: Evet.
1: Anladım. Kullanmıyorsunuz da.
0: Hayır.
1: Kullananları da. Hoşlanmıyorsunuz kullananlardan da.
0: Tabii ki de.
1: Değil mi? Peki bu yani yapay zekaya bile şarkı söyletiyorlar şu an ve çok fazla dinleniyor. Hatta hı-hı, geçen gün sosyal medyada şöyle bir şey görmüştüm. Ya yeni bir şarkı yaptım. Benim şarkımı kimse dinlemiyorken bir sürü insan işte fotoğrafların arkasına yapay zekayla yapılmış bir şarkıyı kullanıyor.
0: Ama çok
1: işte,
0: duygusuz.
1: Diye insanlar yani, severek de dinliyor ama
0: dikkat
1: yani.
0: Dikkat ederek dinliyor musunuz yani? Bana çok duygusuz geliyor. Nameler hı-hı, yok. His yok.
1: Ya aslında bu birazcık belki şarkıcı olmakla yani bu işin içerisinde olmakla alakalı olabilir. Evet. Yani şimdi siz bir sanatçı olduğunuz için ya da o altyapıyı o sözlere çok fazla adapte olduğunuz için o duygu belki size geçmiyor gerçekten.
0: Kesinlikle. Geçen şöyle bir şey oldu. Sahneme gelen misafirlerimizden, hı-hı, bir tanesi bir şarkıdan bahsetti bana. Dinler misin dedi. Açtı. Yapay zeka dedim. Dondu kaldı.
1: Anlamadı mesela.
0: Ciddi
1: değil
0: misin
1: mi?
0: Abi dedi. Ya. Evet dedim. Bu şarkıyı normalde bu sanatçı söylüyor dedim. Hemen sildi. O sanatçıdan indirdi. Ben dedi artık bundan dinlerim dedi.
1: Ya mesela işte gerçekten evet, bazen anlamıyoruz yani, hı-hı, yapay zekadan mı acaba diye. Evet. O da çok büyük bir örneği oldu aslında.
0: Evet,
1: bu sırrın arkasında.
0: Gözümün önünde hemen sildi.
1: Ya işte madem dedi yapay zeka. Bir noktada önemli dedi, olan da
0: evet,
1: bu yani.
0: Çok hoşuma gitti o hareketi.
1: Peki sizi seven dinleyicilerinize, izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da alalım şu kameraya doğru.
0: Hı hı. Sizleri çok seviyorum. Çünkü sizlerle beraber bu yolda ilerleyeceğim. Bunu biliyorum. Güveniyorum. Sosyal medya hesaplarım Servet İnal Müzik. Beni takip ederseniz, desteklerseniz de çok sevinirim.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
0: Ben de teşekkür ederim. Ağırladınız beni. Sağ olun.
1: Klip sizden tüm hızıyla devam ediyor.

hafta klipsizliğinin sonuna geldik. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuza konuk olmak isterseniz bizlere klipsizden Instagram adresinden kendi bilgilerinizi ve klibinizi yollayabilirsiniz. Bu hafta bu kadar. Hoşça kalın.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Ver dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te. Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve

bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok liste kalan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersa Üner açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süper Staraj'da Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

Siz de en sevdiğiniz video klip Dream.com'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adamı

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

Batıyoruz sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız harika.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanda.
5: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bütün alkışlarınız. Değerli müzisyen dostlarıma.
2: Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.